0: Şerefli Koç.
1: Bizi sarınız. Tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar. Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
0: Duymadın mı? Sevra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
0: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
3: O zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42/23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz? Ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor. Her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli koçlar yok. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında, Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle, Ganik Çifte Kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, spor ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi, adres Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 0714.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü.
7: Sayın sürücü, çıkma yola kemersiz, yoksa canın çok mu değersiz? Çık yola kemerli, çünkü canımız pek çok değerli. Hayırlı bayramlar.
8: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuzgölü.
0: Şimdi reklamlar.

Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım. Ve en önemli, vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.

0: Sayın sürücü, trafik anne yüreği gibidir. Saygı göstermezseniz incinir. Lütfen kurallara uyalım, bayramda yolları kana bulamayalım. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar.
2: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 0714. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında, Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle, Ganik Çifte Kavrulma Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.

0: Sayın sürücü lütfen dikkat. Açmadan kontak, emniyet kemerini tak. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

0: Dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganit Çifte Kavrulu Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
0: Reklamları.

0: sayın sürücü. Emniyet kemeri tekerlekli sandalye kadar bağlayıcı değildir. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuzgölü.

0: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
5: Şimdi reklamlar.
6: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres: Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14.
7: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres: Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
8: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri, hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres: E90 Karayolu Cemre AVM karşısı, Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçlar yok.
9: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
10: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
9: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
10: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
8: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker Çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer Kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli Baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba Tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare Tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa Fındıklı Lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.

0: Değerli sürücüler, hatalı sollamayın, eve acı haber yollamayın. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuzgölü.

0: sebepler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hep seninle olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuzgülü iyi bayramlar diler.
1: Tuzgülü Çiçek Galerisi olarak Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerinize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Bayramınız kutlu olsun. Tuzgülü Çiçek Galerisi.

0: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü.

0: şimdi reklamlar.
1: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganit çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
4: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
5: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
6: Alalım ama nereden?
5: Duymadın mı? Sevra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet. 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
6: Fiyatlar nasıl?
5: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
6: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
1: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgülü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuzgölü.

Festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda kulaklarınızı ulaştırabilmek adına 20 Mayıs 2026 Çarşamba gününde. Ben Deniz Tümerkan Soytlu. Hafta içi her gün olduğu gibi an itibariyle mikrofon karşısındayım. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese muhteşem bir gün diliyorum.

0: sayın sürücü. Çıkma yola kemersiz, yoksa canın çok mu değersiz? Çık yola kemerli, çünkü canımız pek çok değerli. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü.
2: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hep seninle olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuz Gölü iyi bayramlar diler.
3: Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerinize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Bayramınız kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Radyo Tuz Gölü.

Hanımlar beyler, yağışlı bir hava dalgası yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Dün de vardı yağış, bugün de devam ediyor yurt genelinde. Ve bu yağışların pazar günü de dahil olmak üzere sürecek olduğunu hatırlatalım. Yağışlara karşı şemsiyeyi evden almadan çıkmayalım yani. Tam böyle dolapları hazırlayıp ceketleri vazı altlarına, kilerlere kaldıracaktık ki bu yağışlar etkili oldu değil mi?

Milli takım heyecanı büyüdükçe marş yarışı da kızıştı değil mi? Sinan Akçalı, Semih Cenk, Merdo, Mero, Murda, Edis, Murat Dalkılıç, Afra ve Rafet Erroman'ın yaptığı marşları tek tek konuşalım bugün sizinle isterseniz değerli dinleyenler. Öncelikle Sinan Akçalı tam 24 yıl sonra gelen Dünya Kupası coşkusu milyonları ekran başında kilitlerken tribün ruhunu ayağa kaldıracak yeni milli takım marşı arayışı da hız kesmeden devam ediyor değerli dinleyenler. Tarkan'ın yılları önce yayınladığı Bir Oluruz yolunda hiç şüphesiz hala bu işin altın standardı olarak görülüyor diyebiliriz. Yani yayınlanan onlarca şarkı var ama halen Tarkan'ın o yaptığı Bir Oluruz yolunda şarkısı unutulmuyor. Aradan geçen yıllarda o etkiyi yakalamaya çalışan çok oldu ama son birkaç haftadır işleri iyice ciddileşti. Neler oluyor bakacağız, ayrılmayın.

0: izleri.
1: Hanımlar beyler, milli takıma yeni marş yapma yarışı kızıştı dedik. Sinan Akçıl milli takım ruhunu pop sound ile harmanlamaya çalışırken Semi Cenk daha duygusal ve tribünlük bir hava yakaladı. Mero Murda ikilisi modern ve enerjik bir yorum sunarken Edis'in adı da marş yarışında en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Murat Dalkılıç ve Afra ortalığı da dikkat çeken denemelerden biri haline gelirken yine son hamle Rafet Erroman'dan geldi. Dolu Dizgin isimli marşıyla yarışa dahil olan Erroman'da milli takım coşkusuna kendi imzasını atmış oldu.

Hanımlar beyler, Türkiye milli takımına yapılan marşlardan bahsediyorduk. Birçok isim marş yaptı. Kısacası ortalık şu an tam anlamıyla karışık diyebiliriz, değil mi? Kimi kullanıcılar daha nostaljik ve duygusal marşları desteklerken, kimileri ise yeni nesil daha sert ve modern işler duymak istiyor. Kimileri ise sadece Tarkan'ın bir oluruz yolundasını kabul ediyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdiye kadar çıkan tüm milli takım marşlarını aslında tek tek şöyle bir göz önünde bulundurun. Şimdi söz aslında tamamen sizde. Sizce hangisi gerçekten tribünleri ayağa kaldıracak? Hangisi maç başlamadan insanın tüylerini diken diken edecek? Ve en önemlisi, sizce bu yarışın gerçek kazananı kim olmalı?

Hanımlar beyler, festival kaldığı yerden devam ediyor. 20 Mayıs 2026 günlerden çarşamba bugün. Efendim, milli marş yarışından bahsediyorduk ve yapılan onlarca marşa rağmen Tarkan unutulmuyor. Ve Tarkan göreve çağrılıyor dedik, 2002 Dünya Kupası için hatırladı. Bir Oluruz Yolunda şarkısı gerçekten efsaneydi. Efendim, sosyal medya hesabından paylaşım yapan megastar Tarkan, yaz hazırlıkları için stüdyoda olduğunu belirtirken milli marş beklentilerine dair de yanıt verdi. Harıl harıl çalışıyorum stüdyonda, güzellikler geliyor diyen Tarkan, bu güzelliklerden biri milli takım şarkısı değil bu arada ifadelerini kullanarak yeni bir marş yazma niyeti olmadığını belirtti. Bir Oluruz Yolunda gibi bir marş yazmışım bir kere ve yenisini yazmak gibi bir niyetim düşüncem de yok. En azından kendi adıma gerekli bulmuyorum böyle bir şey dedi yaptığı açıklamada. Milli takımımız başarıyla bizleri mutlu etsinler, gururlandırsınlar ve tek yürekte buluştursunlar. Yeter bana dedi bu tartışmalara dahil olmaca.

Günün en keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Son yıllarda teknolojinin hızlıca gelişmesi hayatlarımızı kolaylaştırdı. Fakat biraz fazla kolaylaştırmış olabilir. İnsanlar olarak her zaman en kolay yolu aradık ama teknolojide bugünlerde her şeyin en kolayı sunuluyor. Ancak zihinsel çabamız azaldıkça da yaşam süremiz ve genel olarak sağlığımız da etkileniyor. Bununla ilgili bir araştırma var. Paylaşacağız detayları, ayrılmayın.

BBC'nin aktardığına göre araştırmacılar insanların daha uzun yaşadıkça sağlıksız geçirdikleri yıl sayısının da artma eğiliminde olduğunu belirtti. Gelişen teknoloji sayesinde zihnimiz daha az yoruluyor fakat daha erken yaşlanmaya başlıyormuş efendim. Beyin yaşlanmasını geciktirmek için 3 eğlenceli yol varmış, detayları vereceğiz, ayrılmayın.

0: ediyor.
1: Hanımlar beyler, biz yaşlanmasak da beyinler yaşlanıyor dedik. Beyin yaşlanmasını geciktiren 3 eğlenceli yoldan bahsedeceğiz demiştik. Onlardan ilki yön bulmak. Yaşlanmayla gelen bilişsel gerilemeye karşı korunmanın bir yolunun beynin belirli bir bölümünü hedeflemek olduğu belirtiliyor. Yön bulmakta rol oynayan beyin bölgesi hipokampüsün Alzheimer hastalığında belirtiler ortaya çıkmadan birkaç yıl önce etkilenen ilk yer olduğuna inanılıyor.

0: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri, hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak da kalmıyor. Her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli koçlar yok.
6: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
7: Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197. 0530 638 07 14.
8: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
9: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
8: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
9: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
8: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
9: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
8: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
9: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
8: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
9: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
8: Telefon 0538 740 61 77.
9: Şerefli Koçhisar.
10: En güzel güzel hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
11: Şerefli Koçhisar'da lezzeti yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri, üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla. Bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin. Lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi siz de olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçhisar Adliyesi yakında Hane-i Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 1013. Hane-i Lezzet. Hane-i Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası. Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında, Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle, Ganik Çifte Kavrulu Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
12: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, porya, dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 8571. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
13: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
14: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5000 TL'den başlayan fırsatlarla.
13: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
14: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
15: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
16: Alalım ama nereden?
15: Duymadın mı? Sevra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
16: Fiyatlar nasıl?
15: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
16: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
17: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42/23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.

0: Sayın sürücü, trafik anne yüreği gibidir. Saygı göstermezseniz incinir. Lütfen kurallara uyalım, bayramda yolları kana bulamayalım. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.
2: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hep seninle olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuz Gölü iyi bayramlar diler.
3: Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerinize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Bayramınız kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Radyo Tuz Gölü.

Hanımlar beyler, günün keyifli şarkılarıyla festival devam ediyor. Beynimiz bizden önce yaşlanıyor dedik ve onun yaşlanmasını geciktirmek için 3 etkili yol var dedik. Onlardan birisi. Çok sayıda araştırma sosyal olmanın bilişsel gerilemeyi yavaşlattığını belirtiyor. Örneğin daha yüksek sosyal orta etkileşime sahip 100 yaşını aşan kişilerin beyin sağlığının daha iyi olduğu görülüyor. Orta yaşta sosyal aktivitelere katılmanın ise yaşlılıkta genel bilişsel yeteneği arttırdığı tespit edildi. Ve sosyal olmak hem stresimizi azaltıyor hem de sağlığımızı hem de bizlerin yaşam zorluklarına karşı hazırlanmasında yardımcı oluyormuş.

Günün keyifli şarkılarıyla festival devam ederken beynimiz biraz daha geç yaşlansın diye neler yapabiliriz, bunu konuşuyorduk. Efendim, belirli bir yaşa geldikten sonra benden geçti demek yok. Sağlıklı yaşlanmanın en önemli göstergelerinden biri bireyin eğitimde geçirdiği yıl sayısıymış. Bedenimiz nasıl sporda zorlandıkça kendini geliştiriyorsa beynimiz de zorluklarla ve yeni şeyler öğrenmeye çalışarak güçleniyor ve beynimizi aktif tuttuğumuzda ise bilişsel gerilemenin yavaşladığı da kanıtlanmış.

0: benim oyunda.
1: Günün keyifli şarkılarıyla festivalde iyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha selamlar değerli dinleyenler. İyi müziği yine her zaman olduğu gibi 20 Mayıs 2026 Çarşamba gününde sizlerle buluşturduk. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyenlerimize selamlarımızı zaten iletmiştik. O halde yarın haftanın 4. gününde keyifli şarkılarla keyifli anları ardımızda bırakabilmek adına biz burada olacağız. Yarınki randevumuzda tekrar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

bilirsin. Yağmura ateş, rüzgara bıçak, buluta kurşun işlemez. Sen de beni öyle yakıp gittin ki...

0: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası'nın ülke, millet ve tüm aileler için hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Çiftçi, toplantımızda Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek bu önemli organizasyonun huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz dedi. Sürdürülebilir kalkınma, iklim diplomasisi ve kaynak verimliliği ekseninde şekillenen küresel dönüşümün en kapsamlı platformu olan Sıfır Atık Platformu 5-7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 11 Şubat-21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde düzenlenen 49.662 operasyonda binlerce kişi gözaltına alındı. 181 suç örgütü çökertildi. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli yakalandı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la müzakerelerin iyi gittiğini bildirdi. Trump, ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak. Savaşa geri döneceğiz ama her zamankinden daha büyük ve daha güçlü bir şekilde ve kimse bunu istemiyor ifadelerini kullandı. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü.
5: Şimdi reklamlar.
6: En güzel hediye.

0: yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında, Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle, Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sevra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
1: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
4: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
5: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
4: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
5: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
1: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans,
6: estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
7: Reklamları.

0: Sayın sürücü lütfen dikkat. Açmadan kontak, emniyet kemerini tak. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.
1: Ey İstanbul, sende çok senelerim var. İçinde gözyaşlarım, sevinçlerim var. Beni sana bağlayan çok sebebim var. Sende vefa yoksa da güzelliğin var. Bir gün senden sessizce çekip gitmek var. Çekip gitmek var.

0: yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
2: Şimdi reklamlar.
3: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
4: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
5: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
6: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
5: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
6: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
5: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
6: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
5: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
6: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
5: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
6: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı, 40/22, Şerefli Koçhisar.
5: Telefon 0538 740 6177.
6: Şerefli Koçhisar.
7: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
8: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
7: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
8: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat,
4: güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi, adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat, telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
9: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
10: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor. Her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
4: Şerefli Koçhisar'da lezzetin yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri, üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla. Bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin. Lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi siz olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçhisar Adliyesi yakında Hane Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 1013. Hane Lezzet. Hane Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası.
11: Şerefli
10: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı,

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Akaryakıt Plak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar ve bugün bayramın ilk günü. Güzellik, birlik, beraberlik dolu. Her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle deyip programımıza başlayalım. Tam 2 saat boyunca sizlerle beraberiz. Bugün yine eski bayramlardan bahsedeceğiz sizlere. O zamanın güzelliğinden bahsedeceğiz. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: sebepler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hep seninle olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuz Gülü iyi bayramlar diler.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerinize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Bayramınız kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
2: Efendim burası 104.1 Radyo Tuz Gölü. Bölgenin en güçlü sesindesiniz.
3: Radyo Tuz Gölü.

efendim, ilerleyen teknoloji ve değişen toplum yapısıyla geleneksel bayram kültürü de farklı bir boyut kazanmış durumda. Eskiden bayramdı, şimdi sadece tatil. Belki de bu yüzden doğuyor bu fark. Siz de ah çekip eski geleneksel bayramları özleyenlerdenseniz, işte bugün nerede o eski bayramlar dedirtecek detaylardan bahsedeceğim sizlere. Öncesinde güzel bir şarkıyla devam edelim, sonrasında geliyorum.

Efendim eski bayramlardan bahsedeceğiz demiştik ve hemen bayram telaşıyla başlamak istiyorum. Eskiden bayramların bir manası, özelliği vardı. Arefeden önce bayram hazırlıkları başlardı. Konu komşu bir araya gelip yardımlaşır. Temizlik, bayram tatlısı ve diğer ikramlıklar hep birlikte hazırlanırdı. Ve mahalle esnafına gidilirdi. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Mahalle bakkalından çikolatalar alınır. Yine mahalle kolonyacısından kolonya ya da esans doldurulurdu. Büyükler evden çıkmaz, küçükler kapı kapı gezerdi. Bayramda ekmek çıkmaz, fırınlar çalışmazdı. Tek bir bayram gazetesi çıktığından gazeteciler de bayram tatili yapardı. Büyükler evlerinde misafir bekler, küçükler ise ziyaret için gezerdi. Devam ediyoruz.

kırık plak kaldığı yerden tüm güzelliğiyle devam ediyor. Eski bayramlardan bahsediyorduk. Neler yapılırdı eski bayramlarda? Onları yad ediyorduk. Bir kere bayramlıklar hazırlanırdı. Büyük küçük demeden herkes yeni kıyafetle bayramı karşılardı. Bu kıyafetleri almak da öyle kolay değildi. Almak da giymek de fazlasıyla kıymetliydi. Sanırım o yüzden yaşı belli bir yaşın üzerinde olanlar bazı şeylerin kıymetini daha fazla biliyor. Yeni kıyafetler başucunda saklanırdı. Eskiden her şeyin, bir çift ayakkabının bile kıymeti vardı. Yeni alınmış bayramlıklar başucunda beklerdi. Bayram demişken kırmızı rugan pabuçlar olmadan da olmaz. Sabah erkenden kalkılır, bayramlıklar giyilir, ayağımıza kırmızı rugan pabuçlar geçirilir, ardından ailece kahvaltıya oturulurdu. Kırık plak devam ediyor.

Normal eskiden bayramlar tam olarak bayram tadındaydı. Bayramlar tatil değildi çünkü. Tatile gitmek yerine büyükleri ziyarete gidilirdi ve komşular gezilirdi. Sadece akrabalar değil, komşuları da ziyarete giderdik. Mahalle büyüklerinin kapısı çalınır, teker teker eller öpülür ve şeker toplanırdı. Bir de harçlık heyecanı vardı. Harçlık vereceği bilinen akrabalara gitmek için can atılırdı.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
5: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
6: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor.
5: Sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
6: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs

0: 164 lira 90 kuruş, kent şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında, Açıkel Paşa lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle, Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Sadece Cemre'de. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Sistemimizde fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Susuzluğa çare var. Şerefli Koçlar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçlar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Şerefli Koçlar'da lezzeti yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri, üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla. Bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin. Lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi sizde olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçlar Adliyesi yakında Hane-i Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 10 13 Hane-i Lezzet. Hane-i Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
0: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar, hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır, temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası'nın ülke, millet ve tüm aileler için hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Çiftçi, toplantımızda Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek bu önemli organizasyonun huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz dedi. Sürdürülebilir kalkınma, iklim diplomasisi ve kaynak verimliliği ekseninde şekillenen küresel dönüşümün en kapsamlı platformu olan Sıfır Atık Platformu 5-7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 11 Şubat 21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde düzenlenen 49.662 operasyonda binlerce kişi gözaltına alındı. 181 suç örgütü çökertildi. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli yakalandı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İranlı müzakerelerin iyi gittiğini bildirdi. Trump, ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak. Savaşa geri döneceğiz ama her zamankinden daha büyük ve daha güçlü bir şekilde ve kimse bunu istemiyor ifadelerini kullandı. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.

0: Değerli sürücüler, hatalı sollamayın, eve acı haber yollamayın. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü. 104.1 Radyo

plaktasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz efendim. Nerede o eski bayramlar dedirten bazı şeylerden bahsediyorduk sizlere. Mendiller vardı eski bayramlarda. Ziyaret edilen yaşlılar, onları ziyarete geleceğini bildikleri çocuklar için önceden en özel mendillere harçlık hazırlarlardı. Ve bayram harçlıklarının harcanması sanırım bayramın en güzel yanıydı. Avuç avuç yenen şekerler yetmez, bayram harçlıklarıyla pamuk helva, kağıt helva, elma şekeri ve macun sırasına girilirdi. Çocukların mutlulukları daha küçüktü o dönemlerde. En büyük mutluluk konsol oyunları, bilgisayarlar, akıllı telefonlar değil de mahalleye gelen salıncaklara binmekti.

0: sebepler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hep seninle olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuz Gülü iyi bayramlar diler.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerinize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Bayramınız kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
2: Radyo Tuz Gölü. Devam etmekte ben sizinle berabersiniz. Burası 104.1 Radyo Tuz Gölü.

Efendim Kırık Plak'ta geçmiş olan yolculuğumuz, geçmiş bayramları olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bu arada bir Instagram adresimizi hatırlatmak istiyorum sizlere. Bizlere Kırık Plak Radyo Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Şehrin en iyisindesiniz ve ne diyorduk? Nerede o eski bayramlar dedirten bazı detaylardan bahsediyorduk. Akıllı telefonlar yoktu o dönemlerde. Bayram mesajı diye bir kavram yoktu çünkü. Hele akıllı telefonlarla kameralı görüşme yapma fikri hiç yoktu. Eskiden el öpmek bayramlaşmanın tek yoluydu.

0: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.
1: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

Kırık Plak'tasınız, ben Nurgün'le berabersiniz. Şehrin en iyisinde geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam ediyor efendim. Bize büyüdüğümüzü fark ettiren birçok durum vardır. Bir genç olarak kutladığımız ilk bayram bunların en acı olanı sanırım. İşte şimdi de ilk kez çocuk olarak değil de bir genç olarak karşıladığımız o bayrama gideceğiz. Öncelikle artık bayramlık falan hak getire. Çocukken biz gibi yeni kıyafetler alınırdı ama büyüdü ki artık alınmamaya başladı. Sonrasında artık tabiri caizse dana gibi olduğunuz için size para verilmez. Sanırım büyümenin en acı tarafı da budur. Oysa en çok paraya ihtiyacı olan da gençlerdir. Masraf çok, gelir yok. Siz büyükler de tutup çocuklara para veriyorsunuz. Ya onlara şeker verseniz yeter aslında. O paraları birazcık da gençlere vermek lazım sanki. Ve para verilmediği gibi çocuklar da sizden para istemeye başlamıştır. Çünkü büyümüşsünüzdür artık. Bir de bu misafir çocuklarla ilgilenmesi var. Bilgisayarda oyun siteleri açıp misafir çocuğu eğlendirmek kulağa ne kadar da hoş geliyor, değil mi?

Efendim 40 plakta ilk kez çocuk olarak değil de bir genç olarak karşıladığınız o bayrama gidiyorduk. Kapı açma görevinden bahsedeceğiz. Kapı açma görevi evin gencinde olduğu için kapıya gelen çocuklarla muhatap olan da artık sizsinizdir. Şeker verirsiniz, istemezler, beğenmezler. Halbuki eski çocuklar böyle miydi? Evde kimse yokken açmazsın da misafir varsa illaki de o kapıyı açmanız gerekir. Ve eve gelen misafirleri karşılama zorunluluğu vardır bir de. Ne kadar bayram ziyaretçisi varsa ilk siz görürsünüz. Köşkte davet veren cumhurbaşkanı gibisinizdir ama onun el öpen versiyonu. Ve anne baba adına toplu mesaj atma görevi de sizdedir. O maniler kimin elinden çıkıyor zannediyorsunuz? Ben beceremiyorum. Şuradan amcanlara, dayınlara mesaj atsana. Söylüyorum yaz. Sevgilerin daim olduğu. Yazdın mı? Hatırladınız değil mi bu muhabbeti? Ve oğlum kapanmasına odana. Gel bir hoş geldiniz de. Ya da kızım öpsene misafirlerin elini. Bunları duymaktan gerçekten daralırsınız. Devam ediyoruz.

Sevgili dinleyenler, Kırık Plak'ta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Ne diyorduk? İlk kez çocuk olarak değil de bir genç olarak karşıladığımız o bayrama gidiyorduk. Elini öptürmemek için yere eğilen, elini sıkan ya da kaçıran akrabaya denk gelmek. Zor bela el öpmeye çıkmışsındır odandan ki başına bu gelir. Ve sevmediğin akrabalarınla yüz göz olmak vardır bir de. Çocukken herkesi seviyor gibi duruyorduk ya, ondan oldu bu. Hala çocuğu sanıyorlar. Ve gelen misafirlere kolonya dökme ve şeker tutma merasimi de gencin görevidir. Dev bir zulüm. Her yaşlının önüne gelindiğinde gerilim artar. Bir de kolonya şişede durduğu gibi durmayıp el dışında yerlere fışkırır ya. İşte tam bir darlanma sebebi. Bir de yaşlıların sorgusuna maruz kalıp darlanmak vardır. Okul bitti mi, bitecek mi? Ne zaman evleniyorsun? Var mı birisi? Bu sorularla sizi darlarlar da darlarlar. Devam ediyoruz.

Haftasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz efendim. Geçmişe yolculuğumuz devam ediyor. İlk kez çocuk olarak değil de bir genç olarak karşıladığımız o bayrama gidiyoruz demiştik. Ve sıra geldi bayram tatiline. Bayram tatili uzun sürecekse gidilen tatiller var bir de, ama bunlar sizin bildiğiniz öyle deniz kenarına gidilen tatiller değil. Filmin adı Memlekete Gidiş. Tür dram, IMDb puanı 8.3. Son olarak da Cebrem ve Hile ile götürülen akraba ziyaretleri. Gelmek istemiyorum cümlesinin ailenin gözünde hiçbir hükmü yoktur. O akrabalara gidilecek, eller öpülecek. Hayır, harçlık verirse neyse, katlanılır bir şekilde. Ama artık bir genç olmanız demek, bayramın en güzel taraflarından muaf tutulmanız demek.

0: çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
6: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
5: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı İmbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
7: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
8: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.

0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
1: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi.

0: sayın sürücü. Çıkma yola kemersiz, yoksa canın çok mu değersiz? Çık yola kemerli, çünkü canımız pek çok değerli. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuzgölü. Radyo Tuzgölü.

Efendim, bugünlük biz ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler, mutlu bayramlar. Hoşçakalın.

0: kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hep seninle olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuz Gölü iyi bayramlar diler.
2: Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerinize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Bayramınız kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
3: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan vatandaşların huzur ve güven içinde sevdiklerine kavuşması için bakanlık birimlerinin tüm ekipleriyle sahada görev başında olduğunu bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Milli Aile Haftası'nı kutladığı paylaşımında, aile bir milletin hafızası, kimliği ve geleceğe uzanan en güçlü köprüsüdür. Sevginin, merhametin ve dayanışmanın hayat bulduğu bu yapı, toplumun ayakta kalmasını sağlayan en temel değerdir, dedi. Mahkemece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği program değişti. Programa göre Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyum ABD'ye getirilerek veya İran'la işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eşliğinde imha edilmeli, dedi. Şili'nin kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 101 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
5: Şimdi reklamlar.
6: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
7: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
8: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
9: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
8: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
9: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
7: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği.

0: güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
1: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
2: Alalım ama nereden?
1: Duymadın mı? Sivra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet. 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
2: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532-464-3321, 0552-220-99-11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Müzik.

mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş. Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş. Ece Ülker Çikolata 609 lira 90 kuruş. Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş. Eyüp Sabri Tuncer Kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş. Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş. Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş. Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş. Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli koşullarda yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı.

0: Sayın sürücü, trafik anne yüreği gibidir. Saygı göstermezseniz incinir. Lütfen kurallara uyalım, bayramda yolları kana bulamayalım. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuzgölü.
2: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hep seninle olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuzgölü iyi bayramlar diler.
3: Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerinize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Bayramınız kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi. Müziğin binbir rengi Radyo

0: yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş

yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar. Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
2: Alalım ama nereden?
0: Duymadın mı? Sevra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
2: Fiyatlar nasıl?
0: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
2: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
3: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşıtı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0.

0: Beysoz City 464-33-21 0552-229-91. Serüven Motor Dünyası Bahar Kampanyası başladı. Şerefli Koçlar'da lezzetin yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri, üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla. Bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin, lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi siz olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçlar Adliyesi yakında Hane Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312-544-1013. Hane Lezzet. Hane Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres: Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz? Ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77. Adres: E90 Karayolu Cemre AVM karşısı, Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçlar yok. Susuzluğa çare var. Şerefli Koçlar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçlar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın. 0536 505 8905. Öcal Sondaj. Suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mübarek Kurban Bayramı'na özel, ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açık El Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Sadece Cemre'de. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İl Kokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
2: Şerefli Koçhisar.
3: En güzel hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, porya, dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
4: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
5: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
4: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
5: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
0: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara

0: Sayın sürücü lütfen dikkat. Açmadan kontak, emniyet kemerini tak. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü.
2: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hep seninle olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuz Gölü iyi bayramlar diler.
3: Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerinize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Bayramınız kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi.

0: sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar.
2: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Darlığınız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
4: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
4: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
4: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
4: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538 740 6177.
4: Şerefli Koçhisar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında, Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle, Ganik Çifte Kavrulu Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
5: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
6: Peki gerçekten

0: Gerek var mı?
1: Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
1: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: Güzel hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
5: Alalım ama nereden?
4: Duymadın mı? Sevran Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
5: Fiyatlar nasıl?
4: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
5: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
6: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri, hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor. Her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok. Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 51 97 0530 638 07 14. Şerefli Koçlar'da lezzetin yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri, üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin. Lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi siz de olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçlar Adliyesi yakında Hane-i Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 1013. Hane-i Lezzet. Hane-i Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iç temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Ataksokak.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Değerli sürücüler, hatalı sollamayın, eve acı haber yollamayın. Hayırlı bayramlar.
2: 104.1 Radyo Tuz Gölü.
3: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hepsinin de olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuz Gölü iyi bayramlar diler.
4: Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerinize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Bayramınız kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
5: Dünyanın her yerinden dinlemek için

0: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan vatandaşların huzur ve güven içinde sevdiklerine kavuşması için bakanlık birimlerinin tüm ekipleriyle sahada görev başında olduğunu bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Milli Aile Haftası'nı kutladığı paylaşımında, aile bir milletin hafızası, kimliği ve geleceğe uzanan en güçlü köprüsüdür. Sevginin, merhametin ve dayanışmanın hayat bulduğu bu yapı, toplumun ayakta kalmasını sağlayan en temel değerdir, dedi. Mahkemece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği program değişti. Programa göre Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyum ABD'ye getirilerek veya İran'la işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eşliğinde imha edilmeli, dedi. Şili'nin kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 101 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için
3: radyotuzgölü.com.
4: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
6: Şimdi reklamlar.
7: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız, adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
8: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
9: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
8: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
9: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
7: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa

0: Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganit çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 6177.
2: Şerefli Koçhisar.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar, hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır, temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166

0: sayın sürücü. Çıkma yola kemersiz, yoksa canın çok mu değersiz? Çık yola kemerli, çünkü canımız pek çok değerli. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuzgölü.
2: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hep seninle olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuzgölü iyi bayramlar diler.
3: Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerinize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Bayramınız kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi.

0: yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
2: Şimdi reklamlar.
3: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak da kalmıyor. Her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş. Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin

0: Uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
0: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
4: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
4: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
4: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
4: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538 740 61 77.
4: Şerefli Koçhisar.
0: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçlar'da lezzetin yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri, üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin. Lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi siz de olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçhisar Adliyesi yakında Hane Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 1013. Hane Lezzet. Hane Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres: Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14.
5: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres: Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisarix yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır, temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada.

0: Sayın sürücü, trafik anne yüreği gibidir. Saygı göstermezseniz incinir. Lütfen kurallara uyalım, bayramda yolları kana bulamayalım. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuzgölü.
2: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hepsinin de olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuzgölü iyi bayramlar diler.
3: Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerinize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Bayramınız kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi.

Ben ömrümde hiç bu kadar ıslanmadım. Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

0: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
6: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
5: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
6: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
7: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
8: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
9: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift.

0: Depois.
1: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisarix yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı.

0: Sayın sürücü lütfen dikkat. Açmadan kontak, emniyet kemerini tak. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.
2: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hep seninle olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuz Gölü iyi bayramlar diler.
3: Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerinize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Bayramınız kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
4: O zamanı gömleklerini ve bu sabah
5: müziğin binbir rengi, müziğin binbir rengi, Radyo Tuz Gölü'nde.

0: 故事。
1: Her frekansta en iyisi sadece bizde.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
2: Şimdi reklamlar.
3: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. Mis Yemek. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu.

Konya. Telefon 0530 051 8571. Makasçı Hasan. Ağır ve hastada tam güven, tam performans. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari. Adres: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 8571. Makasçı Hasan, ağır ve hastada tam güven, tam performans. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal.

0: Sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş. Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
0: bakıma. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası

Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi.

0: sayın sürücü. Emniyet kemeri tekerlekli sandalye kadar bağlayıcı değildir. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.
2: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hep seninle olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuz Gölü iyi bayramlar diler.
3: Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerinize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Bayramınız kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Radyo Tuz Gölü 104.1

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
5: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
4: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
5: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
6: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
7: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında...

Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş. Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açık El Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş. Ece Ülker Çikolata 609 lira 90 kuruş. Ülke 31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş. Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açık El Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram.

0: Baklava 219 lira 90 kuruş, tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Sadece Cemre'de.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.

0: Değerli sürücüler, hatalı sollamayın, eve acı haber yollamayın. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

0: sebepler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hepsinin de olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuzgülü iyi bayramlar diler.
1: Tuzgülü Çiçek Galerisi olarak Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerinize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Bayramınız kutlu olsun. Tuzgülü Çiçek Galerisi.

Yaşamayan nereden, nereden bilsin ki ölümü? Şimdi istediğin yere, istediğin yere savur külümü. Yakılmışım, yıkılmışım, yakılmışım, yıkılmışım. Beni, beni...

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar. Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
2: Şimdi reklamlar.
1: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobiç Kulota yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 8571. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
3: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıçalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı İmbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 600.

0: sayın sürücü. Çıkma yola kemersiz, yoksa canın çok mu değersiz? Çık yola kemerli, çünkü canımız pek çok değerli. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.
2: Şerefi Koç Sarı'nız.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.

0: Sayın sürücü lütfen dikkat. Açmadan kontak, emniyet kemerini tak. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
5: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
6: Alalım ama nereden?
5: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet. 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
6: Fiyatlar nasıl?
5: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
6: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638.

0714. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536-358-6701. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak ve kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77. Adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçlar yok.

0: sayın sürücü. Emniyet kemeri tekerlekli sandalye kadar bağlayıcı değildir. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Sizin sesiniz Tuz Gölü.

0: ama.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
6: Alalım ama nereden?
5: Duymadın mı? Sevran Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
6: Fiyatlar nasıl?
5: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
6: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
7: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 05.

0: Tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil. Bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
1: Reklamları.

0: Değerli sürücüler, hatalı sollamayın, eve acı haber yollamayın. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

আমার গোয়ালার বুঝিলে করেছে করেছে ইজ এ